0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: mbokki yini ngi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio